0: gul do'stday, yonayotgan bir shamday, ortingga ergashib soyaday. Men seni chim sevdim.
1: Musiqiy yonsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Asıl Zode, anın Nargiz'i borku sınıftaşımız. Uşanı keçi kurgandım. Anca küçeyip gitiptim,
2: ha? Hanaka kılıp küçeyedi o.
3: İkkele kuluya kalan tülle bile yüzü takvaptı.
2: Yoge, nakot ki zıkını yere o birgen bose.
3: Bana şunge hayran bolip sorasam, yeri bir çoğra macburlu giden o birgen eken. O yerini hiyonatını sezip kalıp, cancal kotarıptı. Keyin eriyam kulağım tinchiyi qosindib, o'sha narsalarni olib beribdi.
2: Nima, keyin erini o'sha xushdorini ham rosa bo'plagandi?
3: Yo'q, hal berunga tegmabdi, chunki eriga qalin tirosim oldirmoqchi ekan.
2: Ha, shunaqa degan.
3: Shunaqa. Aha, aytgancha aslida-da, kecha ukang qayoqlagadir yasanib ketyotdi.
2: Yubileyga, bilasanmi, u oyimdan pul so'ragan edi. Oyim, nima qilasan dedilar. Shunda ukam nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Bugun sevgan qizim Maftuna bilan tanishganimizga 3 oy bo'ladi. Buni yubiley qilib nishonlamoqchimiz dedi ahmoq.
3: Iya, qanaqasiga? Axir yubiley yil hisobida bo'ladi-ku. Ularni tanishganligi bo'lsa, endigina 3 oy bo'pti.
2: Men ham shunga hayron bo'lib ukamni o'zidan so'ragandim. Sizlar katta sizlar, shuning uchun sizlarda yil hisobida nishonlanadi. Biz hali kichkinamiz, shuning uchun yubileyimiz oy hisobida bo'ladi, bo'ladimi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Jazirama yozning.
2: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
2: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
2: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
2: Baxtimizga omon bo'ling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Armiyada xizmat qilyapmiz. Sevgan qizimdan xat keldi. Sheril aka, qanaqa vayskada xizmat qilyapsiz? Kursdoshlar so'rayapti dedi. Xat yozdim. Jonim dedim. Endi qiz bolaga pas ketib bo'ladimi? Ha, jonim dedim. Desantskiy vayskada xizmat qilamiz dedim. Desantskiyda dedim. Yozib yubordim. Yozib yuborsam hamma kursdoshlar kulibdi. Debdi u o'zi, mendan ozg'in bola edi. Qanaqa desantskiyga tushadi debdi. Ustroybatda xizmat qiladi debdi. Xat yozib olsin. Qani nimaga rasmga tushib debdi. Keyin xat keldi. Sheril aka, rasmga tushib yugurar ekansiz dedi. Bo'pti dedim. O'sha kuni o'zi ham hamma yoq chiroyli ko'karmagan. Xizmat zo'r bo'lganda. Keyin haligi bolalarni chiroyli kostyumlarini oldim, formalarni kiyib, ofitser etigini kiydim. Undan keyin bir hafta bu baxtda yotdim. Chiroyli bo'lib rasmlarga tushib jo'natdim. Qanaqa vayskaligini bildiradigan? Yem bilaman. Ha, bolalarga rasm olganda sirasi yem bilaman ko'ribdi. Hammasi qotib mana debdi. Qanaqa yering debdi, sal yigiting yering. Sen yigitin kalaka depti desans ki mana depti. Yigitin jildirbatta hizmet kılarken. Haytip hat yozdu. Şeril aka. Ama kursoşla üstümden kuldu. Ha siz desans ki de diyordunuz. Jildirbatta hizmet kılarken siz. Ma kaytip hat yozdum canım dedim. Ayt bularga dedim. Bu jildirbat amaz. Jelizli drojni vayska amaz. Bu jelizli desanski vayska. Saldatlar. Desantlar samolyotdan tashlasa, biz poyezddan tashlaymiz dedi. Xizmat zo'r bo'lgan.
3: Hangoma ustalari.
2: Endi o'zi yoshligimdan ko'p shug'ullanganman, ko'p baquvvat bola bo'lganman-da. Ha, shunaqa baquvvat bola bo'lganman. Bir kuni bir qo'shnimni sevib yurardim. Qo'shnimni sevib yurardim. Armiyadan kelganman, o'zi endi ko'chada yuraman. Endi armiyadan kelgandan keyin bari boshqacha bo'lasiz-ku. Ha, yurishlar ham boshqacha. Armiyadan kelganman, yuribman bir qo'shnim. Chiroyli qiz edi. Keyin Sheril aka dedi, desam, bizga chiqing dedi. Voy dod dedi. Kutilmaganda chiqing dedi. Kim bor desam, hech kim yo'q dedi. Xudoga shukr dedim, baxtim kuldi dedim. Uylanmagan yigit kelma endi. Shartta kirdim. Kirsam, beroq keling dedi. Yo'g'a, o'sha ishchi desam, beroq keling dedi. Qo'rqmang, qo'rqmang, kelavering, uyda hech kim yo'q deydi. Yo'q, qo'ying, unaqa men. G'alati bo'lib ketyapman. Keyin desam, keling, keling dedi. U boradim, yaqinroq keling dedi. Keyin bordim. Tuflim ham yechganim yo'q qo'rqqanimdan. Desam, boradim, mana buni yeching dedi. Darrov dedi. Yeching dedi. Sekin yechdim. Buni ham yeching dedi. Yo'q. O'zim qizarib sholg'om bo'lib qoldim. Qo'llarim qanaqib tugmachalarni yechayotganini bilmayman. Birini yechsa biri qadar qolyapti. Buni ham yechdim. Nariga qo'ydim. Buni ham dedi. Qo'ydim dedim. Qo'llarim amallab haligini ham yechdim. Qaltirab tursam hozir shoshmang dedi. Qo'ydim dedim. Nima bo'larkin desam bunda bolachani olib keldi.
1: Mana bu amaqingni ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi dedi.
2: Hali bolacha ha ko'ryapman.
1: Agar ovqat yemasang san mana shu kishiga o'xshab qolasan.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'na.
1: Hangame ustaları.
2: Rahmat. Rahmat. Bari bir fonogrammayı şunun için toplatayım.
3: Rahmat. Oye, assalamu aleyküm Mirzabek.
2: Rahmat.
3: Sağlığınız yaşlı mı?
2: Assalamu aleyküm.
3: Kızımsız.
4: Sizlerimizde görüp çıktın, inanıp gittin.
3: İnanın. Salamat.
4: Otken kapta abamı çüşümde kurudum. Çüşüm anca kengeyip kalıyordu ya.
2: Bana bir sınavı ilgara bir kurudum. Onda kupçilik idi. Ne mi o ki kemayıp kaldıyla?
3: Yende Mirzake kız bana kup, üçlerim kası bu miydi? Cahit çıkıp kaldı, ergi bir vardı ilk o yerlerine.
2: Ulan uzat vardı. Uzat vardı.
4: Ensemblimizin namı, bikarçı kızlar ensembliydi.
2: İsimde bikarçı basak. Kazılardı
3: lan. Yok. Bekarçı kızı. Bekarçı kızla ensemble. Tutarçı kızla. Havas kılın. Bekarçı kızla koyun.
2: Selamat buluyorlar. Sağ olun.
3: Bu ne uzatılık gitti şimdi.
2: Şimdi uz işçi uz izan. Bu turmuş kursayız. Bu nerede uz izan?
3: Yaram getiş. Yetiyiz mi?
4: Siktis.
3: Oturup kaldım Mirzake. Yaman oturup kaldım.
2: Hafa bulmayın.
4: Oturup kaldılar.
2: Sağ olun.
3: Oturup.
2: Siz.
4: Oy.
3: Bilen kızganımın bir gene bura ki bu şarap patlı kızganımın.
4: Ay Mirzacan ekem yenge harik dönük yigitleri kapatadı.
3: Ay bilmesem.
2: Yaşay.
3: Şuna kıyın yaşay.
2: Sağ olun.
3: Ben ulaşı öz buradım Mirzaki.
2: Şimdi siz yaşsız. Hali baktiz aldığında.
4: Ay neçe yaş veresiz bularga, neçe yaş veresiz.
3: Yaş yaş mıydı? Sen ne yaşıyorsun o zaman?
2: Şimdi ben böyle, ben sizge bir adı yaşta adam yaşamıydı, lakin siz ümit bile yaşam.
3: Rahmat.
2: Evet, bu kişi şimdi. 15 dakika 18. Oy. 15 dakika 18.
4: Kim?
2: 20.
4: Kim?
2: 25.
4: Kim? Opa.
2: Hop. Ben 30.
3: Yo.
2: Ko'p da.
3: Yo, 30 gelmiyor. Bo'lsa dagovor 50 bo'lgan. 50 gaplashib olgan.
4: 50 birisiz?
2: Ha.
4: Qo'shiq aytib beraman.
2: Ay yo'q endi.
3: Mirzake, siz ko'p ko'rgan odamsiz. Mana hozirgi zamonaviy qizlarimiz og'irligi necha kilo ularni?
4: Necha kilo?
2: Endi show biznesda bir 40 kilodan oshiq bir 50 gacha. 42 standart.
4: Rahmat.
2: 42.
4: Topdingiz.
3: Necha kilosan?
4: Topdilar.
3: 42 misan?
4: Kırdık. Havas kılıyapsın mı?
3: Havas kıldım.
4: Eğer benim oğlumda bu gün izledim haklardız.
3: Eğer sana orayı da bu gününde ben 16 yaşta ergedik gitken bölerdim. Ergedik. Bazarım çakkan bölerdim ben.
4: Eğer siz onu izledim bu gününde o zesresi. Bazarım kesat bölerdim. 72 yaşta çıksam hem ergedik almazdım.
3: Zato kız böyle bölüyüp yürerdi.
0: Hangi ama ustalara

0: Ulpakta ben bir şeyde gazeteden mi bir kayırdır kuzum çıkıp kaldı, bir nasıl okup kaldım, hayran kaldım. Ayol kişi, bir yılda bir yarım kilo pomada işletirken.
1: Bir yarım kilo?
0: En kızığı şundaki, şundan bir kilosu erkekle yetiştiyken.

0: hangoma ustalari.
1: Bir otaxonimiz ke bedanaga ishqivoz ekan, uyida bedanani sayrashini eshitib, akayni bedanasi tashaya, tashtarak, tashtarak, ha o'g'il, tashtarak o'tirsa, pochtachi kelib qoldi, matqovlaka, o matqovlaka, a kering desam, mana xat. Xat Toshkentdagi student o'g'illardan kelgan ekan, bunday deb yozibdi: "Dadam, tezdan 1000 so'm pul jo'natmasangiz, diplom qo'lga tegmaydigan bo'lib turibdi." Otaxon xatni o'qigandan keyin achchig'i chiqib nosvoyni otib, Toshkentda o'qimay ul, valakshalak. Men senga 1000 so'm pulni qayerdan olaman? Ertaga siningni erga berish kerak. Ukang armiyadan kelsa uylash kerak, valakshalak deb achchiqlari chiqib, bitta ho'kizlari bor ekan, shuni bozor kuni sotib pulini jo'nataman deb yetalab chiqib ketyapsizlar. Bittakida hasilga sho'rtalar, matqovul aka, ho'kizni qayerga ketyapsiz? Sotmoqchi emas edingiz u desa, qanaqa ho'kiz? Qani ho'kiz? Ha, mana arqonidan ushlab bu ho'kizni qayerga ketyapsiz? Bu ho'kiz emas, yaxshiroq qara, bu diplom debdilar. Qoching-a, ja qiziqchi bo'lib ketibsiz-ku. Axir bu ho'kiz desa, yo'q, bu diplom. Ho'kiz Toshkentda o'qiyapti demişlar. Bu ho'kiz 1000 so'mdan pul so'rab Toshkentda nima qilyapti ekan deb, eng kenja o'g'larini olib, umrlari bino bo'lib bormagan Toshkentga borib, vokzalda tushib, studentski garadokka tramvayda ketayotgan ekanlar. Toshkentda bilasizlar, har xil mamlakatlardan studentlar o'qiydi. Vietnamdan, Afrika, Efiopiya, Indoneziya. Bir negir yigitlarni ko'rmagan ekanlar, o'sha bir negir yigitni yoniga turib qolgan ekanlar, mundoq qarab, yo'pira. O'g'lim o'zbekmisan? Sen bu ha? Dese o etpike Atakan men yegirmen Tışkıda okuyman Kim keteyim dupta Dese hop oğlum hop Yok ha? Yaş seni kara ata oğuli Mırza çölde kovun ikesen mi balam? Vay aman bugün Uzi inayemeysen künnütte kıda işleysen Saatçıgı çıkıvalı giygit Atakan men yegirmen Tışkıda okuyman Cüketen Cüketen Hop oğlum Ya hay sen Men seni bir hikmete kolhoz bozarı diyem görgen ben Vay aman bugün Traktörde kovun çürgen sen Vay aman bugün Sen hop Özbey men Cim kötü indise Özbey olsayım Manya kalan Nema bu negir yok şey sen Bolamdırmış Yedi Onu yem körüp ki Ayda yılda bir kebap ben Toshkentda bir eğlenip ketemen de Moskva gazetesinden caya mahcup olup Binanı aldıge gelip Ağızları açılıp baptı 22 taş bu düşken En balan bina Aldıge gelip Hayran bulup Sadda atakamda karab Yaprak Bunu kanak kurdu iken, bunu avval yuvat kızıp kurdum iken, kiyin kanak kılıp tike kıldı iken, içkerizge girip unu kare, lampiçkelerini kare oğlum, 77 ton neden? İlamlarda taşa koy kendini kare, ana, vay vatenge rahmetleri, lift işlep durgen eken 22. etajge, lifti umurbat körmegen otahan, bir vakti karap dursa, lift şarrak etip açılıp, bir kemper kirip etipti, şarrak etip bekilipti, şarrak etip açılıp, bir kız çıkıp etip kendim, yoprak! Obba parmoningdan kirib ketgan kampir qizib chiqib ketdimi? Davlatimdan o'rgilay o'g'lim ana. Mehribonchilikni qara o'g'lim, inangni olib kelganimizda bir kirgizib chiqa olar ekanmiz.
2: Sangoma ustalari.

onam o'tgach to'silib ketdi uyimiz. Bizlar tez ulg'aydik, ham o'sib ketdi. Kattalar kumayli yetdi bo'yimiz. Ukamni ko'chaga haydamang ota. Kim jam

0: başı.
1: Markaz radyosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir lo'liga zapravkada tursam, bir 50-60 yil bir osilgan bir narsani ko'tarib keldi. Voy bo'y aka, inshimomi sizmisiz? Ammo mana ulardan oling, ko'z tegmaydi. Nima bo'lsam, bo'rini tirnog'i deydi. Nima desam, bo'rining tirnog'i deydi. Men aytdim, shuncha bo'rini qayta oldingsan dedim. Bu 50

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Oza, bu dünyanın işleri kızıqdı.
2: Ha, tınçlıyımı vasıtaki irtilabdan dünyanın işleri bilen kızıqıp kapsız.
4: Keşi sağlığı için neçim artı kadar kütergen bulsam, bugün sağlığım uşan kim artı paseyip gitti de.
2: Tövbe.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Vunderkindlar maktabni tamomlashadi. Lekin ko'p hollarda maktab vunderkindlarni tamomlaydi.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.